sırası bana gelince birer birer yakıyorum boş kelimeleri. En çok da umutsuzluk yanarken ısıtıyor yüreği.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gece. Uyandım birdenbire. Hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım asla ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim. Bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim. Suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim. Körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum. Onun için beyazmış.

0: çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
3: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Radyo Çağdaş'ta yeni bir güne, yeni bir sohbete ve Anadolu'nun yürekten gelen sesine bir merhaba diyelim efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İz bırakanlar başladı efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz güzel geçsin inşallah. Kaşı boya, öldüm öldüm. Ben Deniz Berna Uytun'un saatler 15 gösterinceye dek buradayım. Efendim, türkülerden bahsettik, böyle bir türküyle giriş yaptık ama aslında sadece bir türkü değildir, bir milletin hafızasıdır. Yüzyıllar önce yakılmış bir ağıdın, bir sevdanın, yani bir ayrılığın bugüne kadar ulaşmasıdır aslında. Anadolu'nun dağlarından kopup gelen bir ses, bir bağlama telinde titreyen bir hafızadır. Çünkü bu topraklarda türküler nesilden nesile aktarılan bir emanettir. Bir dede sözler, torun duyar, bir ozan yakar, başka bir yürek onu yeniden dinlendirir. Ve böylece yıllar geçse de hikayeler asla kaybolmaz. Yani türkü deyince de akla sadece melodiler gelmiyor. Bakın, hani bir köy meydanı gelir, bir aşk hikayesi gelir, bir gurbet türküsü gelir. Ne bileyim, bazen bir aşkın sevincidir, bazen de bir annenin gözyaşı. Öyle değişler. Hafta içi her gün 11-12 arası Radyo Çağdaş'ta sizlerle buluşturduğumuz o kıymetli değişler. Anadolu'nun irfanı. Aşkların, ozanların, derdişlerin sözle kurduğu bir köprüdür. Neşet Ertaş'tan Pir Sultan'a, Aşık Veysel'den Mahzuni Şerif'e kadar. Bakın, bu gelenek bize şunu hatırlatır ki bir milletin ruhu en çok türküyle yaşatılır. Radyo Çağdaş'ta işte tam da bu noktada Türk halk müziğinin o köklü mirasını yaşatmak ve unutmamak, unutturmamak için bugün de burada türküler dinleyeceğiz, hikayeleri konuşacağız. Belki de bir türkü de kendi hayatımızdan bir parça bulacağız. Kim bilir? Efendim, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Çağdaş Medya Grubu olarak Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi. Sosyal platformlardan takibinizi gerçekleştirebilir. Sen kendini sevdirin. Ayrıca Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile bölgenin, kentin nabzını tutmaya, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanat, kültürün yeni nesillere ulaşması için çalışmaya da devam ediyoruz. Türkülerin dili birdir, gönül dili. O yüzden bugün o gönül dilinde buluşmak için buralardayız. Radyo Çağdaş başladı. Anadolu'nun sesi, bağlamanın teli ve türkülerin hikayesiyle buralarda sizlerle birlikteyiz. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 ya da Instagram Radyo Çağdaş son gönderi altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hadi bugün de bir türkün içinde kendimizi bulalım. Benim böyle yıllar öncesine dayanan güzel bir türkü, sandık sandığa dayalı. Ben de geldim. Müthiş bir gerçekten eser, çok da güzel yorumlamış. Salkım Söğüt 4 albümünde seslendirmişti İlkay Akay ile birlikte. Böyle biraz eski türkülere gideyim dedim. İyi yapmış mıyım? Sen çağırdın. Bir de umudum var desin Osman Güler Duman hocam. Herkesin bu hayata karşı bir umudu mutlaka vardır. Hepimizin, kimi aşka, hayata, ailesine, sevdiklerine, bilemiyorsun ama benim de bir umudum var sevgili dinleyiciler. Yaşamak umudu. En yakınımı, annemi, sevdiklerimi kaybetmeme umudu var. Sağlığına kavuşması da umudu var. Sizin de ne umudunuz, ne duanız, ne dileğiniz varsa kabul olsun inşallah. Evet, Güler Duman, umudum var. Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Evet, Türk halk müziğinin en güçlü ve en saygın seslerinden biri bizlerle birlikteydi sevgili Güler Duman Hocam. Ya bir insan hayata tutunma hikayesini böyle türküyle seslendirmeleri ne kadar güzel. Zorlukların, ayrılıkların ve yorgunların içinden geçe geçe söylenen o türküler. Hakikaten inanılmaz derecede insanı derinden etkilemiyor mu ya?

Evet, Radyo Çağdaş'ta Türküler Yürekten Yüreğe ulaşmaya devam ediyor. Şimdi sırada Sevcan Orhan'ın mükemmel yorumu Yardım Edin sizlerle birlikte olacak. Tabii orkestrada eşlik eden Yavuz Top inanılmaz güzel bir buluşma olmuş gerçekten.

Bazı türküler bazı anları hep şahitlik ediyor farkındaysanız. Kimi ayrılığa, kimi vedaya, kimi acıya. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Şimdi ise saygı, sevgi, rahmetle yad ettiğimiz Müslüm Gürses gelsin efendim. Bunca gamı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi?

0: Tabii arabesk müzik deyince Müslüm Gürses hakikaten tarihi bir damga vuran sanatçılarımızdan bir tanesi ama Türkiye'de ne kadar güzel yorumlamış değil mi? Evet, bir Ahmet Kaya çalışmasını buluşturalım sizlerle. Bülent Bey bizleri dinlemekteymiş. Selamlar olsun, hoş geldiniz. Berna Hanım, listenizde varsa nereden bileceksiniz? Bugün çok dinlemek istiyorum, derdim çok büyük. Ama tevekkül içinde izlemiş. Ne mutlu size Bülent Bey, hakikaten kimin ne derdi varsa Allah'a yaslanınca, dua edince, hakikaten teslim olunca bir hafifliyor insan. Çünkü arkamızda olunca bir hafifliyor insan. Çünkü arkamızda Rabbimiz var. Çok şükür, bin şükür. Gelsin bakalım Ahmet Kaya.
1: Üstüm başım

nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı

yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: bıraktım, ağlayan direş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan direş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Sizi benim kime?
1: 7'den 70 herkes çılgın bir şekilde bu türküyü okuyabilir, bu türküyü söyleyebilir, bu türküyü bir başkasına armağan edebilir. Çünkü insanın içinde biriktirdiği böyle acıları, yaşadığı yalnızlığı, anlatamadığı duyguları dile getiren böyle ender şarkılar, türküler vardır. Bakın bazen insan öyle şeyler yaşar ki dışarıdan bakan kimse bunu anlayamaz ama bir türkünün içinde unutulmaz o soru böyle tam da buradan geliyor. Nereden bileceksiniz?
0: Nereden bileceksiniz?
1: Evet efendim, şimdi ise böyle uzun zamandır yayınlamadığım bir sanatçı sizlerle buluşturmak istiyorum. Bakın şimdi size sürpriz olacak. Fatih Kısaparmağı buluşturmak isterim sizlere.

Yayının harika gidiyor. Türkülerle büyüdük biz. Babam bağlama çalardı. Şu an sizi dinlerken çocukluğum geldi aklıma. Selamlar Radyo Çağdaş ailesi. Çok teşekkürler Mehmet. Hani o kıymetli anılarını bizi de dahil etmen, anımsaman. Hani bunu bizim yaşattığımız, gerçekten gurur duydum. Çünkü güzel anıları, hatıraları eşlik etmek kolay değildir. İnanın çok zordur, hele ki şu dönemde. Babanıza da çokça selamlar olsun. İş yerinde dinleyenler var sevgili Ayşe. Radyomuz açık, Türkler huzur veriyor. Güler Duman'dan bir türkü rica edecektim demiş. Göndermiş olduğum umudum var sana sevgili Ayşe'cim. Hasan selamlar. Yani aramızda hemen hemen iki sokak var, iki street. Evet yani. Gurbetteyiz ama Radyo Çağdaş sayesinde memleket kokusu geliyor. Bağlama ses duyunca insanın içi böyle bir titriyor. Selamlar Kocaeli'ye demiş. Teşekkürler Hasan'cım. Evet. Enfield'a da buradan çokça selamlar olsun. O zaman kelime seriyle hiç vakit kaybetmeden sevgili Fatih Kısaparmağı sizlerle buluşturmak isterim. Böyle anılarımızı, hatıralarımızı eşlik eden türkülerle devam ediyoruz yolculuğumuza.

böyle bir İbrahim Erkal yayınlamak istedim, böyle içimden geldi. Deket yalan dünyadesin efendim. Sonrası yine güzel türkülerimizle buralardayız.

Neyine güveneyim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

Evet, bazen insan hayatın ortasında durur ve kendisine şu soruyu da sorabilir. Bu koşuşturma, bu hırs, bu kavga hepsi ne için? İşte o anlarda kulağımıza böyle sesler gelir, türküler gelir. Anadolu'nun içinden gelen samimi ama gerçek bir ses. İbrahim Erkal. Yani hayatının büyük bölümünü Erzurum'dan İstanbul'da uzanan böyle zorlu bir hayat mücadelesiyle geçirdi İbrahim Erkal. Bence iç dünyasını anlatan türkülerden bir tanesi. Evet, söz müziği de kendisine ait olan kıymetli bir eserde buluşturmuş olduk sizlere. Sanki aşklar hep yalan. Siz de bazen dünyaya, bazen kadere, bazen de içinizde biriken o yorgunluğa kızmıyor musunuz?

Murat. Çünkü hayatın en büyük gerçeği bazen şey oluyor. İnsan her şeye rağmen yaşamaya devam ediyor.

0: Ben de şöyle bir mesajlarınıza bakayım müsaadenizle. Emine teyzem selamlar olsun, yemek yapıyormuş, radyonuz açık. Eskiden bu türküleri biz de çok söylerdik. Sizden dinleyince o günler geliyor aklıma. Allah sesinizi eksik etmesin demiş. Çok sağ olun, ellerinizden öpüyorum, var olasınız. Ne mutlu ki böyle kıymetli vaktinizi ayırıp bizleri dinliyorsunuz. Cansınız hepiniz. Selamlar Ankara'ya. Sevgili Murat, uzun yoldayım, arabadayım, sizleri dinliyorum. Türküler yol arkadaşı gibi. Ahmet Şafak'tan bir eser rica ediyorum demiş. Senin için gelsin bakalım sevgili Murat. Bu arada iyi yolculuklar. Lütfen araba kullanırken telefonla uğraşmayalım.
1: Çıkmış birinin astra çivi.

Şimdi şöyle bir ezel de var. Bakın iyi bilirsiniz bu eseri. Son bir defa. Bir Ali Kınık çalışmasını da sizlerle buluşturmak isterim. Müsaade ederseniz.

Radyo Çağ'da işte bazen bir türkü gelir. Evet, bazıları da vardır ki insanın yüreğinde bir vedanın ardında bırakır. Ali Kınık, Ahmet Şafak, bakın bunlar gerçekten Anadolu ezgilerini birleştiren çok güçlü yorumcular. Son bir defa da çok kıymetli eserlerden biri. Yani dinlerken insan bazen eski bir aşkını, yarım kalmış bir hikayeyi de hatırlayabiliyor. Hayal olsa, hani hep diyoruz ya kendi kendimize, bir kez daha görüp isteydim, sadece son bir defa. Evet, Radyo Çağ'da işte mikrofonda o içli yorum geliyor. Ali Kınık, son bir defa, dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağ'da işte sizlerle.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine severim.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

0: hatırında bir sen kaldın.
1: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.
2: Aslında aşkın ardından kalın o incecik sızıyı anlatan türkülerden bir tanesiydi. Bazen koskoca bir sevda biter ama yarayı sadece tek bir şeye kalır. Bir hatıra. Evet, Ozan Manas'ın yorumda tam da bu duyguyu bizlere gerçekten aktardı, taşıdı. Hatırımda bir sen kaldın. Bir de kendimden bilirim diye bir türkü vardı. Hadi onu da sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Arkadaşım sayesinde ilk defa Radyo Çağdaş dinliyorum. Çok çok beğendim. Bu kadar duygulu anlatım az radyoda kaldı. Emeğinize sağlık demiş Selin. Çok teşekkür ederim Selin bu kıymetli mesajın için. Çok da mutlu oldum açıkçası.
1: Bağışlarım.
2: Ali ustacığım, Derince'den sanayide çalışıyoruz. Radyomuz açık. Türküler olmazsa olmazımız. Tüm ustalara selamlar. Bize de bir türkü armağan eder misiniz demişler.
1: İnsanım da.
2: Efendim selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çalan bütün eserleri siz değerli emekçi büyüklerime armağan ediyorum.
1: Hay haline. Kale olsan düşer.
2: Sesiniz huzur veriyor Berna Hanım. Bursa'dan Fatma ben demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de.
1: O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.
2: İnsan her şeyi kendinden bilir ya. Bakın her şeyi ama. Yani o sözlerin içinde kendimizi buluyoruz. Ve o yüzleşmeye bir de biz şahitlik edelim, ne dersiniz? Hadi en başa alalım bir türkümüzü. Keyifli dinlemeler.
1: Delikanlı, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

0: O uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun deme evlat. Kendimden bilirim.
1: Evet efendim, WhatsApp'ımda çok böyle ufak bir sıkıntımız var, hemen çözüyorum. Tütün. Bir 5 dakikaya hallolur inşallah. Nadire teyzem yazmış özelden, Berna mesaj çektim gelmedi galiba. Çağdaş'a da iletilmedi demiş. Hallediyorum Nadire teyzeciğim, seni çok seviyorum. Çalan bütün eserler sana armağan olsun. Bu arada 2 gün önce efendim hakikaten 27 Haziran böyle tarihe damga vurdu diyebiliriz. Çağdaş Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Ali Sami Sarsöz ve psikolog Selin Kaya'nın muhteşem böyle görkemli düğünündeydik. Yani efsane geçti diyebilirim. Hakikaten çok uzun zamandır bu kadar yoğun bir protokol, bu kadar sağlam katılımcıların olduğu bir düğün görmedim ben. Tam da isimlerine yaraşır, tam da böyle vizyonlarına yaraşır bir düğün oldu. Ben huzurlarınızda sevgili patronum, kıymetli iş insanı Ali Sami Sağsöz'e ve güzeller güzeli eşi Selin Kaya Sağsöz'e mutluluklar diliyorum. Benim gülen yüzüm Dilek Sağsöz'de muhteşem olmuştu. Asya Sıla Sağsöz su gibiydi. Hakikaten o kadar güzel bir düğün oldu ki, böyle hem göz şenliği oldu bizim için. Tabii ki nikahda sevgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kaydı. Dediğim gibi protokol inanılmaz yoğun ve güzeldi. Yani isimlerine yaraşır muhteşem bir düğün geçirdim. Bu arada biraz önce kapımıza çocuk şubeden geldiler. Bunu da birazdan anlatacağım sizlere.
2: Önce gün sayarsın.
1: Yani hakikaten polis teşkilatımızı da bir kez daha tebrik ediyorum. Hani komşumuzun çocukları böyle kendi akıllarınca su almışlar, ışıklarda su satacağım diye. 4-5 tane böyle ufak ufak çocuklar, tabii çocuk şube sivil olarak dolaşıp hemen topluyorlar, kapının önüne getirdiler. Getirir getirmez de ailelerine teslim ettiler. Bu arada bir kez daha tebrik ediyorum. Tabii bu sıra çocuk kaçırılmaları, çocuk kazaları vesaire derken bunun önüne de polis teşkilatımız geçiyor. Çokça tebrik ediyorum. Buradan da selamlar olsun tüm polis teşkilatına.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

uzun zamandır CD'yi buluşturmuyorduk sizlerle. Ah Yar adlı eser hakikaten güzeldi. Çok kıymetli türkülerimizden bir tanesi. Türkülerde bu iki kelime boşuna bu kadar geçmiyor bakın. Çünkü Anadolu'da sevda kolay yaşanan bir şey değildir. İçinde ayrılık vardır, gurbet, bekleyiş. Bazen de insan bütün duygularını sadece iki kelimeyle anlatabiliyor. Çünkü bazen insan içinden sadece su söz geçer. Ah Yar, bir bilsen içimde neler var. Gitti.

gerek anlaman için beni yar. Küsmeli tek ağacın. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek koyu bir ıssızlıkta. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez. Acımadan yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı emeğini burkulu pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarında. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

Ölüm gelsin. Devrim Çelik yarışına attığı güzel o canlı performansıyla Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Hava Öğüt. Bir gönlüne ben sığmadım. Evet, merhabalar, ben Hanım. Kartepe'den Ahmet, ailemle birlikte sofradayız. Radyonuz açık. Türkler sofraya bereket gibi geliyor. Tüm dinleyenlere hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Size de afiyetler olsun inşallah. Resminizi de görüyorum. Özel bir çocuk da o sofrada. Sanırım onun için toplanılmış. Kalbimiz, gönlümüz sizinle diyelim. Çok çok öpün lütfen yarım, olur mu? Cansınız. Bu arada Kemal Bey diyor ki ben Giresunluyum. Karadeniz türküleri hiç duymuyorum sizin programınızda. Gurbetteki herkese güzel bir Karadeniz türküsü gelsin demiş. Şimdi öncelikle Kemal Bey'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin gibi kıymetli bir dinleyicimizi ailemize katmak gerçekten çok güzel bir şey. Öncelikle bizim Karadeniz Zamanı adında böyle sadece Karadeniz müziklerine özel bir programımız var. Hafta içi her gün 16-17 arası Radyo Çağdaş'ta. Ayrıca ben Karadeniz müziğine bayılan bir programcıyım. Gerçekten çok ama çok severim. Sürekli yayınlamayı özen gösteririm. Bir başka konu da şu. Ben sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum. Hani siz benden ne isterseniz ben onu çalmakla mükellefim. O yüzden bir Karadeniz müziği istediyseniz onu da yayınlamak benim de tabii ki boynumun borcu. Umarım anlaşmışızdır sevgili Kemal Bey. Lütfen programdan sonra yayını kapatmayın. Nostalji saatinden sonra güzel bir Karadeniz zamanı olacak. Onu da dinlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Teşekkür ediyorum. Hava Öğüt'ü dinleyelim. Bir gönlüne ben sığmadım. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Bazen insan o kadar sever ki, o kadar çok sever ki, bütün kalbini ona verir. İnanın kendine bile yer bulamaz insan. Seversin, beklersin, sabredersin. Ama bugün içinden şu cümlede geçiverir. Ben bu gönle sığmadım. Evet, güçlü ve işli sesiyle Merve Eksem'de Türk Halk Müziği'nin çizgisinde yorumladığı eserler gerçekten dinleyenlerin yüreğine de dokunuyor. Yani aşkın kaderi, ayrılığın yarası, işten gelen bir sitem işte. Hani bazen türkü dinlediğimizde şu da gelmiyor mu aklınıza? Ben mi fazla sevdim yoksa?

Doğusu, batısı, kuzey, güney hiç fark etmez. Hepsi bir, hepsi bizim. Hani yaylam, hani seyrimi. Nurullah Alacayır ile İbrahim Erkan'ın güzel bir diyetini buluşturalım sizlerle. Yine bir Erzurumlu türkü dostlarına armağan edelim. Sonrası yine buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.

0: Bazen bir türkü geliyor ve insana zamanın nasıl geçtiğini hatırlatıyor. Acı drama bakın bu. Bu çok acı bir durumdur gerçekten. Yani insan hayatında bıraktığı izleri kimde ne kadarım diye sorabilecek o acı soru aslında.
1: Üzmüş gayrı seni bu sene.
0: Hayat vallahi bize bu soruyu sorduruyor. Gördün mü? Geçmiş yıllar. Belki de dinleyen herkesin yüreğine dokundu bilmiyorum ama çünkü hepimizin içinde geçmişe dair bir hikaye vardır. Vardır yani. Efendim TRT Türkü programında seslendirdiği canlı canlı kıymetli eseri sizlerle buluşturdum. Hulusi Gökmeş'e Gördün mü Geçmiş Yılları adlı eser bizlerle birlikteydi.

0: Şimdi sırada gerçekten yine çok kıymetli bir sanatçı bizlerle birlikte olacak. Evet, Türk Halk Müziği'nin genç kuşak temsilcilerinden.
1: Gözünün görmediği.
0: Onun tam adımı adlı türkü ama şiirli, kendi şiirini katmış sevgili Mustafa Toprak Özdemir. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız.
1: Gözünün görmediği. Yüzünün bilmediği vakittir bu vakit. Bu vakit sevdaların yarısını düştü, ilin haddini aştı, damlaların pınarlardan taştığı vakittir bu vakit. Demem o ki bu vakit en çok sızlattın, en çok hatırlandın, en çok yaktın. Ruhum bedene sığmadı, meşhul faili en çok hatırlandın vakittir bu vakit. Yüzün yüzümü unutur, özün özümü unutur. Gözüm gözünü uyutur da dilim sözünü unutmaz. Ben seni bir türlü unutamadım. Eşiktekini, beşiktekini, varlığımı, yarınımı unuttum ulan. Kul Rabbini unutur mu be? Yaradanı unuttum yaradılandan ötürü. Ben seni bir türlü unutamadım. Ben seni bir türlü unutamadım. Unutamadım.

Yine yeniden sizlerle buluşturmak istedim. Sandık sandığa dayalım. Hakikaten bu türkü de benim çocukluğumun anılarıma, hatıralarıma eşlik eden türkülerden bir tanesi.

Merhabalar senin bir öncelikle. Diyor ki Berna Hanım yayınız çok güzel gidiyor. İş yerinde tüm ekip sizi dinliyoruz. Türkülerle büyüyen nesiliz biz. Bağlama sesi gelince insan için huzur doluyor. Tüm Radyo Çağdaş ailesine selamlar demiş. Çokça teşekkürler Selim. Kıymetli ekip arkadaşlarına da buradan selamlar. Çalan bütün eserleri armağan edelim. Diyor ki merhabalar Kartepe'den Zeynep ben, evde radyonuz açık, türküler insanın kalbini dokunuyor. Hulusi Gökmeşe'den gelen eser beni çok eskilere götürdü demiş. İnanır mısınız Zeynep Hanım, benim de yani boşuna türkülerimiz, deyişlerimiz bir milletin, bir toplumun hafızasıdır denilmiyor.

Türk halk müziğinin en genç, en başarılı ve hakikaten akustik müziğe yön veren çok kıymetli sanatçılarımızdan. Bir de Yıldız Tilbe gelsin efendim. Kime kin ettin de giydin alları. Evet, Yıldız Tilbe. Türk müziğinin hakikaten efsanevi isimlerinden bir tanesi ama Türk halk müziği de deyince bir başka yorum katıyor gerçekten. Bir dizi açtığım mesaj canlıdır. Hadi hep birlikte kulak verelim. Sonrası kapanışımız için buralardayız.

Evet efendim, bugün de Radyo Çağdaş'ta türkülerle güzel Anadolu'nun yürekten gelen sesleriyle birlikteydik. Her eskide bir hatıra, her sözde bir hikaye saklıydı. Hakikaten bazen bir sevdayı hatırladık, bazen geçmişe doğru kısa bir yolculuk yaptık. Çünkü efendim türküler sadece müzik değil, bir milletin hafızası, yaşadığı acıların, sevdaların, özlemlerin dilidir. Yani yüzyıllar önce de yakılmış bir türkü bile bugün hala kalbimize dokunabiliyorsa demek ki o duygu hiç eksilmemiştir. Evet, bugün de birlikte dinledik, birlikte hissettik, birlikte bir türkü size eski bir dostu hatırlattı belki de. Belki bir türkü içinizdeki bir anıyı uyandırdı. Belki burnunuzun direği sızladı, bilemiyoruz ama... Evet, Radyo Çağdaş her zaman olduğu gibi türkülerinizi sürmeye, Anadolu'nun seslerini yaşatmaya devam edecek. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin hafızasını, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatın, kültürün yeni nesillere ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Berna Uytun. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

gençler, Derdo 2010'la karşınızdayız. Ne diyoruz? Arabalarınızda, cep telefonlarınızda, MP3'lerinizde hep beraber ve her yerde grup Derdo 2010 diyoruz ve coşuyoruz gençler.

memleketimi bilmiyorsunuz. Ben lütfen sizlere kendi ağzımdan anlatacağım. Ben Şargışlı'nın Sivri Alan köyünde 1894'te dünyaya gelmişim. Dünyaya gelişim de herkes gibi değil. Annem rahmetli koyun sağmadan gelirken yol üzerinde dünyaya getirmiş beni. 7 yaşıma kadar ben de herkes gibi koştum, seyrettim, güldüm, oynadım. 7 yaşımda 2 çiçekten 2 gözlerimi kaybettim. Ondan sonra 9-10 yaşımda Bursa'da başladım. İşte devam edip gidiyoruz. Yani bunu söylememdeki maksat, milletime, evladıma bir hatıra olarak kendi ağzımdan duysunlar, dinlesinler diye bunu söylüyorum.

kimsesi yok. Garip garip, ölse kimin umurunda? Kimsesi yok. Garip garip, aynı benim durumumda. Kimsesi yok. Garip garip, garip garip.

Yüzünde yaş izleri var, hayal dolu yüzleri var. Yüzünde yaş izleri var, hayal dolu yüzleri var. Ne karanlık gözleri var. Kimsesiz, garip, garip, garip, garip.

0: Hala simit satıyor içimdeki çocuk. Kazandığı parayla mendil satın alıyor. Trafik ışıklarının alıngan çocuklarından. Mendiller yetmiyor gözyaşlarına. Çünkü genetik şifre çözülmüş. Neylesin çocuk? Hem Diyarbakır'da kiralık bisiklete binmek de kolay. Filistin'de elleri kalem yerine taş tutan bir çocuk olmak daha da kolay. Kar yağarken sokaklara mahkum olmak zor. Kar yağarken sokaklara mahkum olmak. Kar yağarken. Kar. Garip. Çocuk. Çocuk. Çocuk.
1: Dünyası yok. Ahireti yok. Hiçbir yerde yok.

yere kısmet yok. Yüreğinde dertleri çok, kimsesi yok. Garip, garip, garip, garip.

Zırap tetik çekti, tel vurdu beni. Saz vefasız oldu, perdeler zalim. Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni. Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni.

doğumumu, memleketimi bilmiyorsunuz. Ben lütfen sizlere kendi ağzımdan anlatacağım. Ben Şargışlı'nın Sivri Alanköy'ünde 1894'te dünyaya gelmişim. Dünyaya gelişim de herkes gibi değil. Annem rahmetli koyun sağmadan gelirken yol üzerinde dünyaya getirmiş beni. 7 yaşıma kadar ben de herkes gibi koştum, seyrettim, güldüm, oynadım. 7 yaşımda 2 çiçekten 2 gözlerimi kaybettim. Ondan sonra 9-10 yaşımda Bursa'da başladım. İşte devam edip gidiyoruz. Yani bunu söylememdeki maksat, milletime, evladıma bir hatıra olarak kendi ağzımdan duysunlar, dinlesinler diye bunu söylüyorum.

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Bir içimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatör Nubar Bey'in Tarabya Köşkü'ne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmiştin. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını da. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdüm. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan yani taş olsan. Ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yok hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün halam. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldün halam. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık.
ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nalan, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan

Suspus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde telleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesinde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, bende sana yetecek kadar ben kalmadım.

Berfinim, içimin güler yüzü, yaşanılası iklimim, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralık sızı verdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz, öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan, bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için. Ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyor. Yarım yamalak aşk kırıntıları, tabakta bırakılmış, yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha, büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk, sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im, kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

çizebilseydim bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı, çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik, olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim. Bir sesin hiç duymadığım. Kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım. Dokunmadım. Bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep. İşte şimdi düşüverdin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Saatin zembereği boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firarinin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi.
hikayemin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte, ne Cahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyiş. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevdana kurban. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, ilişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümü.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

gidersin kendinden kaçarken, yarım kalan sevgilere. Düşersin kendinden kaçarken,

Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edeyim.

Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer. Aynı sigaraya takılır. Aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık.
Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

Senin sesinle başlayan bir ıslık. Kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta. Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

Kapılma umutsuzluğa. Yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben, bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu'nun. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda, Truvarz'da, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım. Diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, tamzarada. Ben küçük Yusuf'um çit köyünde. Çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızdır. Annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik. Bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında. Dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma. Ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim. Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımla. Sıcak, tuzsuz gevrek denizi yemişim. Alacakaranlıkta bucalı işçilerim, unutur muyum seni? Derdini, ekmeğini bölüştüğüm, türküleriyle bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rumalikarı tütünü, bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesem de ne verdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğluyum, derim ki yiğitlik kadim. Ben nazifim Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim. Hakların emrinde, kolunda, safında. Satırlarım vardır kahraman. Satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Ahdim var. Terli atlet, fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım, kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim, bu hususta üçten, beşten, senden geride kalan değilim. Günü benden alın, yarın olmayacaksa diye bir not düşmüşüm. Anlamsız ki o kadar olsun. Bu yazı kimin? Ben neden yazdığımı okuyamam. Alel acele bu yaşamı kim çizdi, kim yazdı bilmem desem o da yalan. Biliriz de açmanın anlamı yok. Biz uzun zamanlar yitirdik ve kocaman dostlar. Yarınları kuracaktık güya. Sevdalar şiirlerde, zulamızda. Kitap oldu çok kez raflarda. Ne kadar da meraklıymışız edebiyata. Peki onca cinayeti kim işledi? Yazdığımıza göre okuyacak ya da biz okursak dinleyecek birileri çıkacak bunları. O zaman fazla iç karartmamalı. Yakaladığımız yerden bu treni atlamalı da içime sinmiyor. Tam sevda şiirleri diye başlayacağım. Masamda camın altında o dizeler duruyor. Hani hak ettiklerini yaşayamayan, adını duvarlara yazıp resimlerini kartpostallara koyduğumuz dostlar. En çok onların hakkıydı yaşamak. Düşününce bugünler burnumuzdan geliyor.
güneşi boyayacaklardı. Olmadı. Yaklaştılar ve yandılar. Yaşamın elinden hiç tutmadılar. Kucaklayan da yoktu onları. Uğruna öldükleri hiç kimse tanımamıştı. Ama göçüp gitmek böylesine acele, onlara değilse de bana hep ağırdı. İçimden yıllardır hep öldükleri yere

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağında geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda. Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin tergisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabah akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkolik indisi şiirde şimdi burada açılsaydım adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kopardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen. Biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl gözyaşları. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne. İşe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın. İki yüz insanları görünce.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İkiyüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun, düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun, düşme.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düşme.

bir kahvenin tellesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş havlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuşturup duruzgar. Bir kahvenin telvesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehriye açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

öldüren can dostum yüreğimi yanlış anladın. Fikrimi ince gül yanlış anladın. Merhaba bile demeden sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi yanlış anladın.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzü kurumuş yaprak gibi düşerken dalından, bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm, dön, neredeyse.

sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım, sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Perdelerde her bir nota

Hep bir göç hale bizimkisi. Alışmamış kıçımız oturmaya. Alışmamış da bir türlü becerememişiz vedalaşmayı. Yosun tutmuş bir duvar bölüyordu. 6 yıl kadar oldu yan yana yürümeyeli. Göz göze bakıp konuşmayalı. Mahkeme dönüşü karşılaştık Malta'da. Revirde dönüyordu gardiyanların arasında. Oy bibimin oğlu, yeşil bereler içinde. Duvar olurken dostluğumuza, aynı pınardan su içtiğimizi ne tez unuttun. Bir şey söylemeye çalışıyordu gözleriyle. Hep böyle yapardı. Çocukluğundan bilirim. Biriktirirken çocukluğumuzu sana yağ kuyruklarında, sıkıntısını gözleriyle anlatırdı. Sokuldu yanıma. Biliyorum gideceksin. Sana gitmek düştü. Götür sendeki beni bozkırlara. Tandırdan çıkmış sıcak ekmek dur. Buz gibi sularından iç memleketimin. Yüreğine zurasında saklı tuttuğu mektubu bırakıverdi avucundan avucuma. Bunu karıma ver. Çocukları öp benim yerime. Anama yalan söyle. İyi sayılı günler geçerdi. İlaçlarını düzenli alıyor. Artık öksürmüyor de. Yumruk geldi oturdu boğazıma. Ancak gözlerimle olur diye bildim. Oysa gök gürültüsü gibi öksürür. O lanet duvarlar sarsırıldı sesinden. Kekom benim. Ekmeğimin kokusu. Aşımın tuzu. Yüreğimin daim dostu. O koca bedenden küçücük çocuklar taşıyan güzel adam. Nasıl da yakışırdı baba yadigarı. Oltu taşı tesbihi elini. Tahta taburede otururken kahve önünde. Selamsız sabahsız konmazdı kimseleri. Büyükle büyük, çocukla çocuktu Kekom. Bir güzel çağın güzel çocuğuydu Kekom. Güzel bir bahçeye çevirmekti düşü dünyayı. Aynı hasreti, aynı sevda. Düşürdü bizi bu parmaklıklı dama. Benim payıma gitmek düştü. Sımsıkı sarılıp ayrılmak istedim oysa. Hafifçe tökezledi. Sonra toparladı kendini. Kime ne dedik dostum? Unutma biz haklıydık. Gitmez elbet bu dünya böyle. Yaratan elbet çıkacak yarattığına sahip. Bu hastalık yer bitirir beni. Tezelden alırsın ölüm haberimi. Daha fazla konuşamadı. Bir çift yaş oldu gözlerinde nehir. Gürledi gökyüzü. Yeşerdi bir anda bütün kurak topraklar. Daha alıştıramamıştım kendimi dışarılara. Yine sözünü tuttu Kekom. Eşini aramışlar. İşlemlerinizi yapın, gelin ölünüzü alın diye. Bir sayrılık halinde düştüm yollara. Bir türlü taşımıyor romatizmalı bacaklarım. Alışmamış yüreğimiz dost ölümlerine. Küçülmüş buldum dev adamı yatağında. Düşmüş kaküllü alnına. Yüzünde hoş bir gülümseme. Bitti artık sancılı günler Keko. Bir satır haber düşmeyecekler ölümüne. Eğildim sarıldım boynuna. Biliyorum buradasın. Ölümüne rahmet okumayacağım. Yakışmadı sana ölüm. Söz yaşatacağım bendeki seni. Duracağım genç çocuklarla halaya. Cirit koşturacağım. Sevdalanacağım hayatta iki kişilik. Aynı kahvede, aynı taburede. Senede bir de olsa çay yudumlayacağım gözlerinle. Yakışmadı ölüm sana Kekom, yakışmadı. Rahmet okumayacağım sana. Bu yüzden iyi geceler demekten başka bir şey düşmüyor bana.

Gün olur, yorgun bir ıslık öper şehrin uhun alnını. Kol kola girer kandan ırmaklar, bir uzun halay olur. Gün olur, botan berçelan olur. Gün olur, gelincik yağmuruyla döner çocuklar. Önce asminler uyanır en önce. Kızıl bir gül olup açar zilan, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, güneş öper alnını Behdinan'ın. Rüzgar bir sınır türküsüdür, yağmur eşkıya olur. Ve gözleri bahardır rahmetli çocukların, her taraf uçurtma olur. Gün olur, gidenlerin çığlıkları yırtar geceyi. Yıldızlar dökülür utancından bir bir, her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur.

olacak. Başaklar boy verecek. Balalar soy verecek. Hep birlikte, hep beraber türküler söyleyeceğiz. Belki içimize kurt yalnızlığı düşecek. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde.

bugün sen çok öleceksin. Biraz düşlerini eğil. Orada bir şey bulacaksın.

0: Teşekkürler ederiz. Çok sağ olun.
1: Hüsnü Arkan için kocaman, çok kocaman bir alkış rica ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cem Adrian'a ben teşekkür ediyorum. Onun için kocaman bir alkış istiyorum.

Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olma.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın.